0: Radyo #.band#.ne
1: Radyo Duhok Kurtiyen Dengubasa Dehine Peşkeş Kiren